0: Bizim ömrümüzde hayallerimiz vardı. Irmaklarında sandallarımızı yüzdürdüğümüz. Bizim ömrümüzde dostlarımız vardı. Bir gün görmediğimizde üzüldüğümüz.
1: Türk ellerinin sivilizasyasını taratkan Tatarlar Rusya'nın Avrupa bölümünde Tağrağı Volga Daryası'nın jeğinde Ural Tolorunun etegende Sibir'de Irak'ı çıkışta Orbordık Azia'da Kıtay'dın Sinsiyanında Finlandiya'da Türkiye'de Bulgariya'da Polşa'da jana başka memleketlerde yaşap keledi. Degenkisi Tatarlar öz ölkösünden başka dağı jaktarda toptoşup yaşagan halktardın katarına giret. Alar düynögö taruudai tarap ketkendiği menen keskin ayrımaланат. Улут жалпысынан Волгалык, Сибирлик, Астрахандык 3 этникалык аймактык топко ажырайт. Ал эми Кыргызстанда 30 миңден ашуун татар халкы жашап келет. Бүгүн сиздерге татар элинин исим кошуу майрамы тууралуу айтып берели.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar. Bişkek'te saat 16.
1: Futbol boyunca Dünya Şampiyonası'nın gurur sütununun resmi yedektaşı Coca-Cola. Futbol boyunca Dünya Şampiyonası'nın gurur sütununun başkanı demirçisi Aykan Kuruluş Kampanyası. Futbol boyunca Dünya Şampiyonası'nın gurur sütununun resmi demirçisi M-Bank.
2: Gürsütüğünün atamekendik demi örçüsü Toy Boss Kampanyası. Gürsütüğünün atamekendik önüktöşü Şorok Kampanyası.
3: Birinci de müzika.